0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, alemlere rahmet olan Efendimiz Medine'ye hicret ediyordu. Medine toplumunun kendine özgü bir yapısı vardı. Müşrikler ve Yahudiler Medine toplumunu oluşturuyordu. Medine'de iki büyük kabile vardı: Evs ve Hazreç kabileleri. Bu iki kabilenin de öncü insanlar liderleri vardı. Hazreç'in öncüsü Abdullah bin Ubey'di. Medine toplumu süratle Peygamber Efendimiz'e yöneliyordu. Bu hal Abdullah bin Übey'i son derece rahatsız ediyordu. Abdullah bin Übey şirkini açıkça ortaya koyuyor, İslam'ın karşısında yer aldığını bildiriyordu. Son derece açık bir düşmandı. Hala kendi kabilesini çevresinde toplayabileceğini umuyordu. Ama Bedir Savaşı'nda beklenmedik bir olay gerçekleşiyordu. Müslümanlar Mekke müşrik ordusunu hezimete uğruyor, savaştan zaferle çıkıyorlardı. Çok zayıf sanılan Müslümanlar o coğrafyanın en güçlü toplumunu hezimete uğratıyordu. Abdullah bin Übey akıllı bir adamdı. Sözü tesirliydi, toplumda etkindi. Müslümanların daha bir güçlendiğini görüyordu. Hemen konum değiştiriyordu. Müslüman olduğunu söylemeye başlıyordu. Artık namaz kılıyor, oruç tutuyor, hatta yer yer İslam ordusuyla savaşlara dahi katılıyordu. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere ileri gelen müminler Abdullah bin Übey'in iman etmediğini, kendini gizlediğini, Müslüman görünmeye çalıştığını biliyorlardı. Özellikle Peygamber Efendimiz Abdullah bin Übey'e karşı yumuşak davranıyor, onu incitmemeye özen gösteriyor, ona değer veren bir iletişim gerçekleştiriyordu. Peygamber Efendimiz öncelikle toplumunda huzur ve sükunu korumaya, geliştirmeye yüksek bir duyarlılık gösteriyordu. Toplumunda sorunların oluşmasına fırsat vermemeye hassasiyet gösteriyordu. Bu nedenle Abdullah bin Übey'in münafık olduğunu bilmesine rağmen o Müslümanmış gibi davranıyordu. Bir de Abdullah bin Übey'in etkin olduğu, sözünü dinlediği bir hayli adamı çevresi vardı. Onların zamanla İslam'ı özümseyeceklerini, iyi bir Müslüman olacaklarını umuyor, bu nedenle de liderleri konumundaki Abdullah bin Übey'e iyi davranıyordu. Mustalik seferinden dönerken bir fitne çıkarılıyordu. Fitnenin başı Abdullah bin Übey'di. Fitne Müslümanlar arasında derin yaralar açıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz buna dayanamıyordu. Ömer Efendimiz de Abdullah bin Übey'in münafık olduğunu biliyor, şimdi ise Abdullah bin Übey büyük bir fitne kazanı kaynatıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz, "Ya Resulallah, izin ver de şu münafığı öldüreyim," diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise insanlara, "Muhammed adamlarını öldürtüyor, dedirtmem," buyuruyordu. Zira Müslümanların ekseriyeti Abdullah bin Übey'i Müslüman sanıyorlardı. Onun iç yüzünü bilmiyorlardı. Tebük seferi zorlu ve uzun bir yolculuktu. Hem de dünyanın süper gücüne karşı gidiliyordu. Abdullah bin Übey bir mazeret beyan ediyor ve Tebük seferine katılmıyordu. Onun gibi bir hayli münafık da Tebük seferine uydurma bahanelerle katılmıyorlardı. İslam ordusu Tebük seferinden dönüp Medine'ye geldiği günlerde Abdullah bin Übey hastalanıyordu. Yaşı da ilerlemişti. Hastalığı 20 gün sürüyor ve ölüyordu. Onun hastalığı günlerinde Peygamber Efendimiz sık sık onu ziyaret ediyor, İslam'ı anlatıyor, günahlarından dolayı tövbe etmesini teklif ediyordu. Abdullah bin Übey ise oralı olmuyordu. Şirkinde ısrar ediyor, içindeki İslam düşmanlığını sürdürüyordu. Her geçen gün daha bir ağırlaşıyor, takat ve dermandan düşüyordu. Giderek öleceğini sanıyordu. Peygamber Efendimiz'e haber gönderiyor, gelmesini istiyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz geliyor, onun gidici olduğunu görünce, seni helak eden Yahudi sevgisi oldu. Yahudilerle dostluktan engellemek istedim ama beni dinlemedin buyuruyordu. Abdullah bin Übey, Peygamber Efendimizin doğru söylediğini bildiriyordu. İtiraz etmiyordu. Takatsiz bir haldeydi. Ey Allah'ın Resulü diyordu. Vakit kınama ve azarlama vakti değil. Seni beni azarlayasın diye çağırtmadım. Ölmek üzereyim. Ölümümde, cenazemin yıkanışında yanımda bulun ve bana gömleğini giydir. Namazımı kıl ve affedilmem için dua et diyordu. Abdullah bin Übey ölümün kollarına yavaş yavaş düşüyordu. Korku bütün boyutlarıyla onu kuşatıyordu. Kurtuluş yolu olarak Resulullah'ın duasını ve gömleğini giydirmesini görüyordu. O gün Abdullah bin Übey ölüyordu. Abdullah bin Übey ayrıca oğluna vasiyetini bildiriyordu. Oğlu Peygamber Efendimiz'e geliyor, babasının öldüğünü ve vasiyetini bildiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gömleğini çıkardı, Abdullah bin Übey'in oğluna verdi ve cenaze hazırlandığında haber verilmesini söyledi. Cenaze hazırlanıyor ve musallaya getiriliyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e haber veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını kılmak için geliyordu. Cenazenin çevresi bir hayli kalabalıktı. Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Efendimiz'e, "Ya Resulallah, ne yapıyorsun? Bu münafığın cenaze namazını gerçekten kılacak mısın?" diyordu. Peygamber Efendimiz Ömer Efendimiz'in itirazının haklı olduğunu biliyordu. Müslümanlara nice sorunlar çıkarmış bir adamdı. Fitnenin başıydı. Her vesileyle Müslümanlara sorunlar oluşturmuştu. Ama Peygamber Efendimiz toplumunu düşünüyordu. Abdullah bin Übey'in çevresi kalabalıktı. Onu sevenler, ona itibar edenler vardı. Onların kalplerine bir soğukluk koymamak gerekiyordu. Onların süreç içinde güzel müminler olmasını kollamak vardı. Alemlere rahmet olan Efendimiz Ömer Efendimiz'e tebessüm ediyor ve cenaze namazı için yürüyordu. Ama Ömer Efendimiz'e itirazını sürdürüyordu. Ey Allah'ın Resulü, bu adamın namazı senin neyine gerek? Allah seni münafıklara namaz kılmaktan sakındırmadı mı diyerek yakın bir zamanda vahyolunan ayeti kerimeyi de böylece gündeme getiriyordu. Tövbe suresinin 80. ayetinde, onlar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecek. Bu onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmelerinden dolayıdır. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez buyuruluyor. Hazreti Ömer Efendimiz bu ayeti Peygamber Efendimiz'e hatırlatıyordu. Peygamber Efendimiz de, ben o ayet ile iki şeyden birisini tercihle karşı karşıya bırakıldım. Ben şimdi tercihimi yaptım buyuruyordu. Ayette ister af dile, ister dileme ifadesi vardı. Mutlak anlamda yasaklama yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da af dilemeyi tercih ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz cenaze namazını kıldırmak için en öne geçiyor ve namazı kıldırıyordu. Cenaze namazında bir hayli Müslümanlar vardı. Münafıkların ise hepsi oradaydı ve son derece üzüntülüydüler. Münafıklar namazın kılınmasından sonra Abdullah bin Übey'in tabutunu omuzladılar ve özellikle kendileri taşımak istediklerini ihsas ettiriyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz şerefli arkadaşıyla cenaze cemaatinin arkasından yürüyorlardı. Abdullah bin Übey'in cenazesi oğulları tarafından kabre yerleştirildi. Peygamber Efendimiz de tarif ediyor, yanlış yapılmaması için yardımcı oluyordu. Cenazenin defin işlemi bittikten sonra hepsi dağılmıştı. O esnada Tövbe suresinin 84. ayeti cellesi nazil oluyordu. Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma. Onların kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulü inkar ettiler ve fasıklar olarak öldüler buyuruluyordu. Bundan böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar, Müslüman olmayanların cenaze namazına katılmadılar, kabrine gitmediler, duada bulunmadılar ve af dilemediler. Güzel müminlerin belirgin bir özelliği vardı. İslam'ı özümsemiş, derinliğinden nasibini almış müminlerin bir özelliği hali vardı. O özellik tabiilikti, doğallıktı, şeffaflıktı. Çok büyük ölçüde komplekslerden arınmış olmaktı. İnsanlardan gelecek olan yergilere ve takdirlere önem vermezlerdi. Onların kalplerinde Rahman-ı Rahim'e kulluk en etkin olandı. Kalplerinde için için Rabb-i Rahim ile söyleşiler olurdu. Sevinçlerini, elem ve kederlerini daha çok Rahman-ı Rahim'e arz ederlerdi. Mümince yaşayışlarını Rabb-i Rahim'in yolunda gayret edişlerini dile getirmezlerdi. Derinden bilirlerdi ki bu haller Rableriyle kendi aralarında olandı. Başkasının bilmesi onları rahatsız ederdi. İnançlarını, değerlerini bir araç olarak kullanmak hayallerinden bile geçmezdi. İslam onların biricik hayatıydı. Asla araçları, aletleri değildi. Münafıklarsa tabi halin insanı olamazlardı. Şeffaf olamazlardı. Onların kalbinde insanların ne diyeceği asıldı. Kendi iç yüzlerinin bilinmesi endişesi içinde olurlardı. Münafıkun suresinde her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar buyuruluyordu. Kendilerinin lehine ve aleyhine neler söyleniyor can kulağıyla dinlerlerdi. Oyunları tutuyor mu, oyunları bozuluyor mu, insanları bu açıdan değerlendirirlerdi. Müslümanların başına bir musibet geldiğinde ümmet üzülürken onlar için için sevinirlerdi. Ama Müslümanların yanında da en çok üzülen rolünü oynamaya gayret ederlerdi. Genelde ümmetin aleyhine çalışırlardı. Ümmetin güçlü olmasından derin rahatsızlıklar duyarlardı. Münafıklar zihinleri karıştırmak isterdi. Müminlerin berrak ve net olmaları onları zaafa uğratırdı. Zira onlar dumanlı havaları çok severlerdi. Karışık ortamlar onların en sevdiği ortamlardı. Bu ortamların derinleşmesini ve kalıcı olmasını temin için çalışırlardı. Müminler basiret sahibiydiler. Lehlerine ve aleyhilerine olan gelişmeleri takip etmek konumundaydılar. Özellikle içlerindeki fitnecilere karşı son derece basiretle hareket etmeleri gerekiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: 91.0 Davet Radyo. Edelim,
1: eyvah demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya!

Mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi.

çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman huzuruna geldim, Ya Rahim huzuruna geldim, Ya Kerim huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynum

Gerçi kesir, fiskufucu, aybu zelel, çok her kusur. Lakin senin adını gafur, cürmüm ile geldim sana. Aslım çü katrameni, halk eyledim ondan beni. Aslım deneyi, ferim deneyi, cürmüm ile

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar
2: bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin
1: diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup, ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamun ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin biyadez zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Çok muhterem, çok kıymetdar davet ediyor dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur programında, Nur iklimde inşallah Risale-i Nur'dan insan nedir, niçin yaratılmıştır, insanın yaratılış gayesi nedir, insanın vazifesi nedir, bu insana neden bu kadar cihazat verilmiştir, Risale-i Nur'da bunları inşallah farklı yerden okumaya, anlamaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bu derslerle hayat yaşamayı, ömür geçirmeyi, ömrümüzü iman ve Kur'an yolunda sarf etmeyi nasip eylesin. Evet, ömür sermayesi hızla tükeniyor. Üstadımızın tabiriyle hayat apartmanı yıkılıyor. Yıkılan bu hayat apartmanında geçen, sel gibi geçen, değil mi? Temerru merru sahab ayetini okuyor diyor dünya. Hızla geçen bu ömür dakikalarında ebedi hayatımız için, efendime söyleyeyim, ne yapmamız lazım? Vazifemizi bilmemiz lazım. Ubudiyetlerimize dikkat etmemiz lazım. Tefekkürümüzü, tezekkürümüzü arttırmamız lazım. Daim eğilmemiz lazım. Yoksa insan dünyanın meşgalesine, dünyanın ziynetine aldanırsa, fanilerin alkışlarına aldanırsa, hem dünyasını hem ahiretini harap eder. Hasire dünya ve ahire olur. Evet, dersimiz ve konumuz insan nedir? Malumunuz Hazreti Adem'den bugüne kadar insanlık hep insan üzerine durmuştur. Tabiri caizse bu insan niçin yaratılmıştır? İnsanın tanımını yapmışlardır. Tabi insan tahmini yaparken işte filozoflar, felsefeciler, İslam alimleri kendi ilimlerine göre, kendi bakış açılarına göre ne yapmışlar? İnsanı tanımlamışlar. İmandan, Kur'an'dan bir haber, İslam'dan uzak felsefecilerin insanı tanımlaması çok farklı olmuştur, değil mi? Diyelim bir Aristoteles ne demiştir insana? İnsana politik bir hayvan gözüyle bakmıştır. Akıl sahibi bir canlı gözüyle bakmıştır. Çünkü sadece zahir perest bakıyor yani. İnsana bir hayvan gözüyle bakıyor. Yiyen, içen bir hayvan gözüyle. Ne diyor? İnsan da bir hayvandır diyor. Düşünün yani. Bir felsefeci bu yani. Aristo insan düşünen bir hayvandır diyor yani. İnsan akıl sahibi bir hayvandır demiş yani. Descartes ne demiştir? Peki Descartes demiş ki insan düşünüyorum o halde varım düşüncesiyle yaklaşmıştır. O da insana insanın özü düşünmektir, başka bir şey değil demiştir. Bakın, imandan, Kur'an'dan uzak olan insanların bakış açısı ve bu insanlar kitap yazmışlar ve bu insanlar fikir sahipleri ve bu insanların peşine belki binlerce, milyonlarca insanlar gitmiş. Bu insanların fikirlerini benimsemiş yani. Değil mi? Karl Marx ne demiş biliyor musunuz Karl Marx? İnsan üreten ve eyleyen bir varlıktır demiş. Bak insan ne kadar kısıtlıyor yani. Bazıları da ne demiş? İnsan yiyen içen bir hayvandır, bir mahluktur demiş. Peki üstadımız, asrın alimi Risale-i Nur'da geçen efendime söyleyeyim üstadımızın insanla ilgili tanımlarını şimdi okuyacağız. Bakın ne kadar farklı ya. Bir taraftan felsefecinin insan düşünen bir hayvandır, insan üreyen bir hayvandır. Bakışı var, insanın bu kadar. İnsanın bakış açısı bu. Bir taraftan da Kur'an'dan aldığı derse, Kur'an'ı hakikatlerle insanı nasıl tanımlayan bir tanım var. Şimdi baştan geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hem madem gözümüzde görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle çekirdek aslisi ve kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası ve ismi azamı taşıyan ayet-i kürsüsü ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mez'un ve en faal memuru ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fender ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişah ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omuzuna alan ve önünde iki acip yol açılan bir yolda zihayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli ve kainat sultanının İsmi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabat süphanesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatabı hassı ve kainat zihayetler içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakriyle ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zih hayatı ve istidatça en zengini ve lezzeti hayat cihetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle arude ve bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstehak ve devamı ve saadet ebediyi hadsiz dualar isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verirse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden, zat-ı prestij derecesinde seven ve sevdiren ve çok sevilen, çok harika bir mucize-i kudreti samedaniye, bir acıbe-i hılkat ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insaniyesi şehadet eden, böyle 20 külle hakikatlerle Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın en cüz'i ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainata alaka edecek efalleri o ismin katibinin kiramıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazar dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu 20 hakikatin hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak. Ve Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını, bir haşir ve neşir olacak. Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek. Ve Hafiz ismiyle cüz'i külli kayıt altına alınan her amelinin muhasebe ve sorguya çekilecek. bir dar bekada saadet ebedi ziyafetgahının ve şekaveti daime hapishanesinin kapıları açılacak ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve kaşan, karışan bir zabit toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. Evet, önce insan nedir tanımını okuduk. Hakikaten insan sadece üstadımızın 7. meselede meyve risalesindeki insan tanımıyla ilgili gerçekten kitap ciltlerle kitap yazabilir yani. Yani külli kitaplar yazabilir yani. Üstadımız o kadar güzel anlatmış ki. Geçen bir hocamız öyle dedi. Dedim ki sadece üstadımızın bir sırasından belki 10 sayfa sayfeler kitaplar yazılabilir. Nasıl dedi? Al dedim, sadece insan kainat sarayının en mükerrem misafiridir. Bunu aç dedim, açmaya çalış. Nasıl mükerrem misafir? Ve bunu saatlerce anlatırsın yani. Gerçekten insanın ilmi yetse, zamanı yetse, vakti olsa oturup sadece bununla ilgili saatlerce efendime söyleyeyim mütalaa ve müzakere yapabilir. Şimdi baştan gelelim. Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki zaten Kur'an değil mi? Sürekli penzur, efendim unzur. Efendim hiç bakmaz mısınız, hiç görmez misiniz? Değil mi? Cenab-ı Hak sürekli ayet kelimeleri bizi kainatı bakmaya, kainattaki mahlukatı tefekkür etmeye, kainattaki sanat-ı ilahi tefekkür etmeye ve dolayısıyla insana bakmaya ne yapıyor? Cenab-ı Hak ayetlerle bizi teşvik ediyor. Üstadımız değil mi? Ey insan, insan ise kendini oku. Bakın ne güzel diyor ya. İnsan, insan ise kendini oku. Üstadımız da Risale-i Nur'un haşir meselesinde yani. Baştan sona kainatı bakmaya, kainatı temaşa, ayet-el kübre, baştan sona kainatı temaşa etmek. Münacat, baştan sona kainatı tevekkür etmek, tezekkür etmek. Ha demek ki Risale-i Nur'lar ve Kur'an'ımız ve kitabımız ne yapıyor? Bizi, efendime söyleyeyim, gözümüzle, aklımızla, fikrimizle bakmaya bizi teşvik ediyor. Evet. İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Burası çok önemli. Bakın insan bir ağaca niçin hizmet eder? Tabiri caizse niçin bakar? Yani ağaç için efendime söyleyeyim toprak lazım, su lazım, karbon lazım, azot lazım, güneş lazım, ışık lazım, bakımı lazım, budaması lazım, belki ilaçlaması lazım. Bakın o ağaca niçin insan bu kadar emek sarf eder? Niçin ter döker? O ağaçtaki meyvesi için. Bakın meyvesi için ağaca o kadar yapılır. Kuru bir ağaç, efendime söyleyeyim kemikten bir ağaç, hiç meyve bir ağaca insan bakar mı? Emek sarf etmez çünkü meyvesi yok. İşte bu kainatta bu kadar faaliyet, hakimane değil mi? Bu kadar rahimane. Cenab-ı Hak öyle bir rahimane, öyle bir kerimane, öyle bir hakimane kainata tasarruf ediyor ki. Niçin bu kainat, yani bu güneşteki bu kadar faaliyet, efendime söyleyeyim Hazreti Adem'in bugüne kadar, kıyamete kadar her gün güneşin doğması, akşam efendime söyleyeyim ayın doğması, efendime söyleyeyim ağaçlar, bitkiler, nebatlar, hayvanlar, bütün kainat neye odaklanmış? Kainatın meyvesine odaklanmış. Bakın bütün kainattaki yaratılış, bütün kainattaki hizmet, bütün kainattaki faaliyet kainatın meyvesi için. Ve üstadımız ne diyor? Bu da çok güzel bir şey almış. Kainat ağacının en son. Bakın hayvanat da kainat ağacının bir meyvesidir. Doğru mu? Hayvanat da. Nebatat da meyvesidir. Bakın bunlar da meyvedir. Fakat en cemiyetli meyvesi ve en külli meyvesi insandır. Demek ki insan kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesidir. Tabiri caizse bütün kainat ineğiyle, sineğiyle, böceğiyle, ayıyla, güneşiyle, toprağıyla, suyuyla insana emirber nefer olarak hizmet ediyor. Niçin? Çünkü insan en külli meyvedir. İnsan en külli meyvedir. Ve Hakkati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdek aslisi. Evet, insan bir çekirdekti. Fakat bu çekirdek ne zaman neşvine mahvoldu? Bu çekirdek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la meşvine mahvoldu. Yani İslamiyet maaveziyasıyla o çekirdek açıldı. Yani İslamiyet'in getirdiği ışık ile, İslamiyet'in getirdiği nur ile, İslamiyet'in getirdiği hayat ile hayat buldu. Değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önce efendime söyleyeyim o çekirdek var mıydı? Vardı. Ebu Cehil döneminde vardı. Fetret zamanında vardı. Cehalet devrinde de, cahili döneminde vardı. Fakat neşvine ma vermiyordu. O çekirdek toprak altında kalmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam kainata gelmesiyle levlâke levlekle mahatteblâke sırrıyla ve Peygamberimiz Aleyhisselam İslamiyet'i getirmesiyle, Efendimiz'in iman hakikatini getirmesiyle ne oldu o çekirdek? Peki aklına şu gelebilir, hani bütün peygamberlerde bu çekirdek var mıydı? Vardı. Fakat bütün peygamberler, 124 peygamberler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zemin hazırladı. Hazreti Adem'den Peygamberimize kadar, Hatemül Enbiya'ya kadar ne yaptı? Bütün peygamberler peygamberimize menba oldu. Efendime söyleyeyim, peygamberimize kaynak oldu. Peygamberimize zemin hazırladı. Değil mi? Hazreti Adem'den beri. Bunu nerede anlıyoruz? Bunu Miraç'ta anlıyoruz. Bütün peygamberlerin Peygamberimize Aleyhisselam'a hürmet etmesi, peygamberimizi tanıması ve bütün giden peygamberlerin peygamberimize gitmeden önce işaretler delalet etmesi, değil mi? Hazreti Musa, Hazreti İsa. Bunun gibi değil mi? Ben gidiyorum ta alemin reisi gelsin. İşte ben gidiyorum Muhammed Mustafa gelsin, Mahmud'u gelsin gibi böyle işaretler. Ben gidiyorum ta size bir tesellici gelsin. Bakın bu peygamberlerin verdiği işaretler neyi gösteriyor? Efendime söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hakiki çekirdek asli ortaya çıkıyor. Demek ki ne diyoruz? Kainat, efendime söyleyeyim, çekirdek aslisi peygamberimize neşvi nema vermiş. Evet. Ve kainat Kur'an'ının ayet-ül kübrası. Kainat Kur'an'ının ayet-ül kübrası. Burası çok önemli. Kainat Kur'an'ın ayet-ül kübrası. Ne oluyor? Kainat bir Kur'ansa bu Kur'an'ın kalbi insandır. Değil mi? İnsanı büyütseniz aynı zamanda kainat olur. Kainatı küçülseniz insan olur. Sendrum değişikliklerinde geçiyor. İnsan kainatın küçülmüş bir meyvesidir diyor üstadımız. İnsan kainatın fihristesidir diyor. Dolayısıyla insan kainatın ayet-i kübrasıdır. Ayet-i kübrasıdır. Peki nasıl ayet-i kübrası oluyor? Kainattaki her şey ayettir. Efendim bir yaprak da ayettir. Efendime söyleyeyim, bir çiçek de ayettir, bir inek de ayettir, bir ay da ayettir, yıldız da ayettir. Yani Allah'ı gösteren ne varsa bütün işaretler ayettir. Fakat ayet-el kübra insandır. Allah'ı en külli tanıtan, inşallah en külli manada, değil mi? Çünkü insanda üstadımız bir yerde okumuş, daha önceki derste okumuş, hani insanda 22 Esma-i Hüsna tam gözükür diyordu yani üstadımız, külli olarak gözükür diyordu. Dolayısıyla Kur'an'ın ayet-i kübrası nedir? İnsandır. Ve ismi azamı taşıyan ayet-i kürsisi. Değil mi? Ya ayet-i kürsidir insan yani. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın ismi azam var. Ferdun, Hayyun, Kayyum, Hakim, Adlan, Kuddus. Bu ismi azamın hepsi tam olarak ne de tecelli ediyor? İnsanda tecelli ediyor. Dolayısıyla ismi azamı taşıyan ayet-i kürsisi nedir? Yine insandır. Ve saraydaki sair sekenlerde tasarrufu mez'un en faal memur. Bakın kainat bir saraydır. Üstadımız 22. sözde hatırlarsanız öyle diyor yani. Kainat bir cihetten bakarsanız bir şehirdir. Başka bir cihetten bakarsanız bir saraydır. Peki bu sarayın memurları var mı? Var. Değil mi? Sarayın memurları var. Melaikeler de memurlardır. Efendim mesela suda yüzen balık da memurdur. Efendim havada uçan kuş da memurdur. Efendim inek de bir memurdur. Fakat bu kadar tasarrufa mezun, o kainatta en çok istifade eden, en çok tasarruf eden nedir? Yine insandır. Değil mi? İnsanın ihtiyaçları biter mi? Bitmez. Allah insanın ihtiyaçlarını bütün kainata atmış. Mesela bir balığın ihtiyacı, bütün ihtiyaçları suyun altındadır. Balık suyun üstüne çıktığı zaman ihtiyaçları da bitmiştir, hayat da bitiyor. Değil mi? Toprak altındaki bir sürüngen, Allah bütün ihtiyaçlarını toprağın altında bırakmıştır. Havadaki bir kuşun ihtiyaçlarını Cenab-ı Hak uçtuğu alanlara bırakmıştır. Göç ettiği alanlara bırakmıştır. Ama insanın ihtiyacını Allah o kadar külli yaratmıştır ki hem havada, hem suda, hem bahirlerde, nehirlerde, hem küre-i arzda, hem nebatatta, hem hayvanatta. Allah Allah. Demek ki kainatta en çok tasarruf eden, tasarrufu mezun en çok insandır. İnsan bütün kainata bir tabiri caizse hakim olabiliyor. Yani bütün kainatı hükmedebiliyor, değil mi? İnsan efendim denizde, okyanuslardan, göllerden balıklara avlıyor, değil mi? Bakıyorsunuz havadaki kuşa avlıyor. Efendime söyleyeyim, gidiyor bin bir çeşit enva nebatatı yapıyor. Allah küçük bir mide vermiş ama o mideyi tasarrufunu bütün kainat günü, o binlerce nimet istiyor yani. Emin nece nimet işte bakın. Sadece mide cihetinden düşünün. Göz cihetinden yani Allah insanın gözünün istediği her şeyi semavata, yeryüzüne, bahirlere, nehirlere ne yapmış derc etmiştir yani. Evet. Kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve tasarrufiyata ve zer ve elbekilmesine nezaretin memur. Kainat büyük bir şehirse, büyük bir şehir düşünün. Kainatı bir şehre benzetin. Bir mahallesi küre-i arzdır. Değil mi? Bir mahallesi küre-i arzdır. Antep düşünün. Şehre küstü küre-i arzdır. Örneğin. Başka bir mahallesi, efendime söyleyeyim, denizlerdir. Değil mi? Başka mahallesi denizler, bahirler, nehirler. İşte Fırat Nehri bir mahalle gibi düşünün. Fırat Nehri bir mahalle. Van Gölü bir mahalle. Bak büyüttük. Efendime söyleyeyim. Semavat bir başka bir mahalle. Tamam. Kainat bir şehirse küre-i arz bir mahalle. Denizler, bahirler, nehirler bir mahalle. Efendime söyleyeyim, semavat bir mahalle. Zeminin mahallesinin bahçesinde, tarlasında, varidat ve sarfiyata zer ve ekmesine nezaretin memur. Sadece tarlaları düşünün. Yani bir mahalleyi düşünün. Bu mahalledeki ekilmeye, efendime söyleyeyim, toplamaya, efendime söyleyeyim, en çok tasarruf eden kim? Yine insan. Bakın az önce bahsettik yani, balıklardan en çok tasarruf eden yine insan. Kuşlardan tasarruf eden yine insan. Bak Allah her yerde ne yapıyor? Nezaret ettiriyor bize. Yüzer fenler ve binler sanatlar tesis edilmiş en gürültülü mesuliyetini hazır. Kainata insan sesini keserseniz, insanı çıkarsanız kainatın bir kıymeti kalmaz. Çıkarın insanı, bütün kainattan sesler kesilir. Sadece hayvanat ses gelir. Hiçbir ses gelmez. Nerede anlıyoruz peki bunu? Çıkın insanların hiç uğramadığı tarlalara, dağlara, efendime söyleyeyim en yüksek yerlere çıkın. Hiçbir ses yok. Bakın demek ki kainatın en gürültülü nazırı, memuru insandır. Ve bir taraftan da yüzer fenlerle teçhiz etmiş. Değil mi? Bir insan aynı anda iki bölüm okuyabiliyor. Değil mi? Ana dal diyorlar, yan dal diyorlar. Yüzlerce fen var, yüzlerce sanat var, binlerce sanat var. Bugün havada uçağın uçması insanın fenliyle alakalı, sanatıyla alakalı. Değil mi? Yani medeniyet ne yapıyor? İhtiyaçların hasıl olduğu şey medeniyetle meydana geliyor. İnsan medenileştikçe, ihtiyaçlar arttıkça bak yeni sanatlar ortaya çıkarıyor. Değil mi? Resim bir sanattır. Fen bir sanattır. Efendimiz müzik bir sanattır. Uzay bir sanattır. Bir sanattır yani. Kimya bir sanattır, fizik bir sanattır, matematik bir sanattır. Bak insanda yüzlerce, belki binlerce fen var yani insanlarda. Değil mi? Bak yüzlerce, binlerce fen var yani. Kainat ülkesinin arz memlekinde parça ezel ve ebedin gayet dikkat altından müfettişi ve bir nevi halife-i arz. İnsan aynı zamanda halife-i arzdır. Nasıl anlıyoruz? Bütün kainatın ibadetini Allah'a ulaştıran insandır. Evet, bütün kainat Allah'a ibadet ediyor. Benim işim ise bir hem değil. Fakat bütün kainat kendi lisan haliyle kalil ibadet ediyor. Külli ibadeti yapan insandır. Külli ibadeti yapan insandır yani. Bakın. Ve padişah ezel ve ebedin gayet dikkatten müfettiş, aynı zamanda insan müfettiştir. Her şeyi teftiş ediyor. Her şeyi teftiş ediyor. Bir müfettiş düşünün, bir şirkete bir müfettiş girdi. Bütün yapılan işleri teftiş etti. Bütün evraklar teftiş etti. En ince detaya kadar indi. Siz ne iş yapıyorsunuz? İşinizi düzgün yapmış mısınız? Bu işte eksik var mı? Kaçak var mı? Göçek var mı? Bak, insan da kainatta bir müfettiştir. Bütün kainat teftiş ediyor. Dolayısıyla padişah ezel ve ebedin de müfettişidir. Ya padişah ezel ve ebedin de müfettişidir. Ya Cenab-ı Hakk'ın da kainattaki müfettiş insandır. Ve cüz'i ve külli hareketi kaydedilen bir mutasarrıfı. Kainattaki her şeyimiz kaydediliyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. Kainattaki her şeyimiz kaydediliyor. An be an. Her şeyimiz. Aldığımız, verdiğimiz nefes, yürüdüğümüz yerler, konuştuğumuz kelimeler, baktığımız şeyler. İnsan onun için öyle bir, Cenab-ı Hakk'ın her an huzurunda olduğunu unutmayacak yani, öyle bir fetiş. Ama her an Cenab-ı Hak bizi görüyor gibi konuşmak, Cenab-ı Hak bizi görüyor gibi görmek, Cenab-ı Hak bizi görüyor gibi ibadet etmek çok önemli ya. Çok çok önemli yani. Rabbim her an, 11. sözde geçiyor yani. Yani değil mi? Onun aşkıyla kendimizden geçmemiz lazım yani. Kalbin değil mi? O dimağında onun aşkıyla kendinden geçmek çok önemli yani. Evet, böyle devam ediyor. Üstadımız insanı çok güzel tarif ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta insana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu insan bahsi belki bir ay sürebilir. Biz ancak bir iki haftada insan niçin yaratılmış? Şu an insanı biz tanımlamaya çalışıyoruz. Düşünün, şöyle baktığımız zaman şu an 10 tane tanımı yarım saatte açamadık. Ki her tanımı kısa kısa geçmeye çalıştık. Sanırım o hakikatine zarar vermemek için, o manaları da almasın diye. Hakikaten insan okudukça kendinden geçiyor. Risale-i bir deryadır. Risale-i bir Kur'an'ın deryasıdır. Biz o Kur'an'ın deryasından katre misal ne alabilirsek yani. Hakikaten nurların karşısına geçtikçe, insan okudukça, tefekkür ettikçe insanın kainata bakış açısı değişiyor. Her zaman öyle diyorum yani. Yani Kur'an okuyan, Risale-i Nur okuyan, Cevşen okuyan bir insanın kainata bakış açısıyla hiçbir şey okumadan sadece duyduklarıyla, sadece gördükleriyle dünya hayatını yaşayan bir insanın kainata bakış açısı çok farklıdır. Çok çok farklıdır. Her zaman öyle diyoruz yani. Onun için nurları okudukça insanın kainata bakış açısı değişiyor. Hadiselere bakış açısı değişiyor. Hatta kainatta misafir olduğunu anlıyor. Hakikaten biz kendi hayatımızda bizzat yaşıyoruz. Risale-i Nur'ları günlük okuduğumuz zaman, cüzümüzü okuduğumuz zaman, cevşenimizi okuduğumuz zaman, nur derslerine gittiğimiz zaman ne kadar ağır imtihan da yaşasak o imtihanlara Risale-i Nur'un gözlüğüyle bakmaya çalışıyoruz. Ve elhamdülillah diyoruz. Kainata misafir olduğumuzu anlıyoruz. Dünyanın bir misafirhanı olduğunu anlıyoruz. Ve vazife-i fıtratımız, netice-i hılkatimiz ve yaratılış gayemizi anlamaya çalışıyoruz. Fakat nurlardan uzak olunca, derslerden kopunca, dünyevi hadiselerin içinde boğulunca, Allah muhafaza, o zaman hadiselere gaflet nazarıyla bakıyor. Değil mi? Yani şu an insanların mutsuz olması, insanların, değil mi? Hakikaten geçen bir psikiyatri hocamız demişti yani. Ekser insanlar psikolojisi bozuk demişti yani. Dışarıdaki insanlar çok mutlu gözüken, efendime söyleyeyim filmlerde çok neşeli gözüken, insanları güldüren, efendime söyleyeyim böyle hiçbir manevi ders almadan kahkahalara boğan insanların özel hayatına, hususi hayatına çoğu tedavi görüyor dedi yani. Çoğu takviye alıyor yani. Veya psikiyatri kontrolündedir dedi yani. Çoğu tedavi görüyor dedi yani. Çoğu takviye alıyor yani. Veya psikiyatri kontrolündedir dedi yani. Çoğu ruhi bunalımdadır belki farkında.

0: dünyada keyif için yaşayan, sadece nefsani hevesler için yaşayan, dünyada haz almak için yaşayan insanlar elbette o keyiften, o hazdan sonra mutsuz oluyorlar, isyan ediyorlar ve ne yapıyorlar? Efendimiz Hüseyin, kalpleri ve ruhları bunalıma giriyor. Fakat dünyaya geliş gayesini hatırlayan, dünyada Efendimiz'in misafirini hatırlayan, ibadetlerini düzgün yapan, kalbini ve ruhunu günahlarda boğdurmayan, gözünü haramlarda boğdurmayan, siyaset ve sefahatle sersem olmayan insanlar gerçekten dünyadan lezzet alıyor yani. Ben Üstadımız Hazretleri'ni düşünüyorum. 28 sene eza ve cefa çekmiş. Hapishanelerden hapishanelere, efendime söyleyeyim, o kadar işkenceler, o kadar zehirlenmeler. Hep esaretli bir hayat. Ama öyle bir hayat ki bu hayat şu an insanların gıpta ettiği bir hayat yani. Bütün dünya servetimi, değil mi, elimde taşıyabilirim diyor üstadım yani. Dünya namına, dünya mamelik namına hiçbir şey olmamış. Değil mi? Dünya zevki namı, 80 yıllık ömrü hayatımda diyor, dünya zevki namına bir şey tatmadım diyor. Böyle bir üstad. Bütün dünyayı elindeki sepetinde taşıyan bir üstad. Değil mi? Kefenini yanında taşıyan bir üstad. Vasiyetnamesini yazan bir üstad. Fakat şu an milyonlarca evladı olan bir üstad. Şu an üstadın hayatını örnek alan milyonlarca insan var yani. Üstadın yaşadığı tarzı örnek alan, o yolda yaşayan binlerce ne var? İnsan var. O sebepten dolayı demek ki dünyada sultan olmak ne makamda, ne maddeyle, ne zenginlikle, ne arabayla, ne şan şerefle, ne çok evlat sahibi olmakla, ne kat sahibi olmakla, ne yazlık sahibi olmakla değil yani. Eğer bir insan günlük ibadetlerini yapıyorsa, 5 vakit namazı kılıyorsa, namazdan sonraki tesbihatını yapıyorsa, efendime söyleyeyim, helal kazancını kazancıyla hayatını idame ediyorsa, çoluk çocuğuna, ailesine helal kazanç yediriyorsa ve gözünü haramdan muhafaza ediyorsa, kalbini, ruhunu günahlardan muhafaza ediyorsa, günlük Kur'an'ını, Cevşen'in kitabını okuyorsa, inanın en bahtiyar insandır yani. Rabbim istikametle bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Okuduğumuz derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu Risale'nin hayat geçmeyi nasip eylesin. Ya Rab, son nefesimize kadar bizi istikametten ayırma Allah'ım. Bizi Risale'den istifade ettir ya Allah'ım. Bize de ihlasla muvaffak eyle ya Rabbi. Sünnet seni hissemizi ziyade eyle ya Rabbilerim. Gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bütün latifelerimizi ya Rabbil Alemin, senin istediğin yolda, iman ve Kur'an yolunda sarf etmeyi nasip eyle ya Rabbilerim. Bizleri gaflet bataklığından boğdurma Allah'ım. Son nefesimizi imanla vermeyi nasip eyle ya Rabbilerim. Evet, dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın, nur ile kalın. Unutmayalım, her gün saat 8'de ve 17.00'da Risale-i Nur dersi var. Gerek evinizde, işinizde, ofisinizde, arabanızda dinleyebilirsiniz. Gerekse internet üzerinden dinleyebilirsin. Ve dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Risale-i Nur derslerine iştirak etmek isterseniz ve Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz radyomuza ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar. Ahirette zenginler gibi sorguya çekilir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostluğu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

0: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
1: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
و اول الكلام في الاخره و في القبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil, Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkârı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve eselüke bi

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'alu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار
0: أي فضل وإحسانından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halikı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Fe es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavüz, ya vâsi'el mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekva, subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merciği, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve

neden? Ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi. Ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: kanu.
1: Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-ül Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Yeah.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden,

0: Eden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya.

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Gönlümüzden gönlümüze.

0: 91 noktası.
1: Günün 7 günü davet 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah Zülcelal Hazretleri okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel, en güzel fiil, iş, ba'del feraizi, farzlardan sonra, yani beş vakit namaz, oruç, hac, zekat ve Cenab-ı Allah'ın bizlere diğer buyurmuş olduğu emirler haricinde en sevimli amel nedir? İdhalus sururi alel müslimi. Bir Müslüman kardeşinin üzerine sevinçle girmek, sevinç göstermek, sevgi göstermek, onu sevindirecek şeyler yapabilmek, sevindirecek müjdeler vermek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Demek ki bir kulun Allah-u Teala'yı sevindirebilmesi için yapacağı ilk şey onun farzlarına riayet edecek. Bize neyi emretmiş ise, neyi yapmamızı bize katiyetle emretmişse biz onları yapacağız. Sonra ne? Bizi neyden sakındırmışsa, neyi yapmayın demişse, neyi işlemeyin demişse, neye yaklaşmayın demişse onlardan da iştinab edineceğiz, sakınacağız, kaçınacağız, yapmayacağız. İşte birinci aşama bu. Yani bunları yapmadan diğerine yöneldiği zaman temeli olmayan bir binayı kurmuş gibi olur kimse. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir bina altında hiçbir temeli yok, çürük bir şekilde ama üstüne böyle kat kat kat binalar, daireler çıkmaya çalışıyorsunuz. Onları çok süslemeye çalışıyorsunuz. Bu bina ayakta durabilir mi? Durmaz. Hemen ne yapar? Çöker. Onun için farzlar nedir? O binayı ayakta tutan temel unsurlardır. Güçlerdir, direklerdir, dayanaklardır. Allah-u Teala'ya sevimli olabilmemiz için de ilk başta bunları yerine getirmemiz lazım. Şimdi mühim olan şudur. Hani alimler şunu söylerler, bir kimseyi senin sevmenden ziyade o kimsenin seni sevmesi önemlidir. Şimdi şöyle bir insan düşünün, eşini sevdiğini söylüyor ama bakıyorsunuz her gün kadıncağızın gözü yüzü mosmor, kanravan içerisinde. En ufak bir şeyde kadına olmadık sözler söylüyor, dövüyor, vuruyor, kırıyor. Şimdi bu adama sorsan çoğu zaman da duyuyorsunuz, çok sevdiğini söylüyor, bir an hiddetlendim diyor, sinirlendim diyor ve böyle kendisine mazeret beyan etmeye çalışıyor. Fakat burada ölçü nedir? Kadının bunu sevip sevmediği. Yani bu nedenle ne demek? Bir kimse birini seviyorsa sevdiğinin gönlünü almaya çalışır, onun hoşlandığı işleri yapmaya çalışır, onun gönlüne girmeye çalışır. İşte burada da hani teşbihte hata olmasın. Bizim üzerimize düşen vazife nedir? Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri yapmak ve Allah-u Teala'nın sevdiği kulu olabilmek. Şimdi mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 31. ayeti celilesinde şöyle buyurur de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur ve rahimdir. Şimdi demek ki bir iddiaları var. Ehli kitabın veya diğerlerinin Allah'ı seviyoruz diyorlar. İşte Allah-u Teala da diyor ki Allah'ı seviyorsanız o zaman onun gönderdiği Resul'e uyun, ona tabi olun. Onun getirdiği dine, şeriata, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onun emrini yerine getirin. Eğer böyle yapmazsanız o zaman sevginiz kuru bir iddiadır. Boş bir şeydir. İşte bu nedenle biz kullara düşen nedir? Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri yapmak. Eğer Allah-u Teala'nın sevdiği amelleri yaparsak, bir de bunu Allah için yaparsak, O zaman ne yapar? Rabbimiz bizden hoşnut olur. Rabbimiz de bizi sever. İşte bu nedenle mesela bir kimse Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmiyorsa, onun yanında olmayan bir kişi her sözünde, her halinde Hazreti Muhammed'in yoluna ve onun getirdiği hak dine uymadığı sürece bu insan nedir? İddiası kuruntudur, boştur, yalancıdır. İşte mesela bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, bizim emrimizde bulunmayan bir işi işleyenin ameli makbul değildir, merduttur. Ölçüyü kim getirmiş? Ha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinde, şeriatta var olmasıdır. Yoksa onu yapmakla bir kimse Resulullah'ı sevindiremez. Mesela bir hadis-i şerif daha var. Bir kısım insanları Peygamberimiz Havz-ı Kevser'ine almayacak. Niye? Onlar kendilerini Müslüman görüyor ama iyi iş yaptığını zannediyor ama Peygamberimiz ne diyor? Onlar ne işler çıkardılar. Demek ki yani bizim iddiamızdan ziyade Allah-u Teala'yı sevmemiz, Resulullah'ı sevmemiz ölçü nedir? Onların bizden hoşnut olacağı davranışları güzel bir şekilde Allah için yerine getirebilmemizdir. Böyle yapıyorsak, yapabiliyorsak gerçek manada Allah'ı seviyoruz demektir. İşte bu ölçüyü, bu dengeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. İşte onun için hep arifler derler, mühim olan senin sevmen değil, sevilmendir. Yani sen seversen ama senin sevilmen önemlidir. Sevilmek için de sevdiğinin istediklerini onu hoşnut edecek, ona güzel gelecek iş ve davranışları yerine getirmen gerekiyor ki işte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte Ali İmran suresinin 31. ayetinde bir ölçünün birini böyle koyuyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere ne diyor? Allah-u Teala şu amelleri sever. Şu amel işleyenleri sever. Bunlardan birisi neymiş? Yani farzları yerine getirecek bir kul. Onu getirmek zorunda, mecburiyetinde. Yerine mutlaka getirecek. Sonra neymiş? Bir Müslümanın karşısına çıktığı zaman sevinçle çıkmak. Güler yüzle çıkmak. Ona güler yüz göstermek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir insan geliyor evinize diyelim. Sizin suratınız beş karış. Bu ne demek? Ben seni istemiyorum demek. Veya yolda bir insanla karşılaşıyorsunuz. Suratınız ekşimiş böyle. Uygun olur mu? Olmaz. Mümine düşen nedir? Müslümanlara karşı tebessüm edecek. Güler yüz olacak. Güler yüzlü davranacak. Ki bir müminin diğer bir mümin kardeşine tebessüm etmesi, onu güler yüzle karşılaması bile bir sadakadır. Böyle bir sevap almadır. Ha, devamlı müjdeci olacak bir insan. Adam dar zamanda, zor zamanda, sıkıntılı bir zamanda belki maddi olarak sen ona destek veremezsin veya onun yapılacak bir işi vardır, yapamıyorsundur, elinden gelmiyordur, gücün yetmiyordur, bir sıkıntıdır. O anda ne olur? Ona tatlı bir söz söylersiniz, umut verici bir söz söylersiniz, ümidini artırırsınız, tatlı sözler söylersiniz. İşte bunlar nedir? Hep bir Müslümanın üzerine, karşısına sevinçle, güler yüzle çıkmanın emareleridir, işaretleridir. Ve en azından bunu yapalım. Güzel söz söyleriz, tatlı söz söyleriz, ona ümit veririz, onu hoş tutarız, onun hoşlanacağı sözler söyleriz. Bu şekilde o mümin kardeşimizin karşısına sevinçle çıkmış oluruz. Ona müjdeli haberler getirmeye çalışırız. Kötü haber bile olsa o kötü haberi güzel bir şekilde, ona ümit verecek bir şekilde sunmanın yoluna bakarız. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret ediyor. Hastaya ne diyor? Bakıyor adam ateşler içerisinde, hastalık içerisinde. Diyor bunda bir bes yok, bir sıkıntı yok. İnşallah tuhurdur, temizlenmedir diye buyuruyor. Ne yapıyor? Ona bir müjde veriyor. Hastalık içerisinde, morali bozuk, sıkıntı içerisinde ne yapıyor? Onu mutlu edebilecek sözler söylemeye çalışıyor ki bize de düşen aynı davranış içerisinde olmak. Ha, Müslümanla karşılaştığı zaman tebessüm edecek, güler yüzle onu karşılayacak. Ondan sonra güzel sözler söyleyecek, hoş sözler söyleyecek, onun ümidini artıracak sözler söyleyecek ve kötü bir haber bile olsa, kötü bir durum bile olsa ona ümit verici bir şekilde, hoşlanacağı bir şekilde, böyle kalbini rahatlatacak bir şekilde ne olacak? Ona davranacak, sözler söyleyecek. Bu şekilde de ona sevgisini göstermiş olacak ve hem de onun karşısına böyle sevinçle, neşeyle çıkmış olduğunu belirtecek. Allah-u Teala bizleri o müminlerden eylesin. Çünkü iki insan karşılaştığı zaman, şimdi karşınızda böyle güler yüzlü bir insan oldu mu, siz de ne olursunuz? Rahat edersiniz. Tebessüm ediyor, güler yüzlü bir insan. Rahat olursunuz, huzur olursunuz. Bir de karşıda bir adam geliyor, kaşlarını çatmış, öfke kabarıyor sanki, sinirli, bakışlar bir acayip. O zaman ne yaparsınız? Siz de ister istemez bir korkuya kapılırsınız, bir endişe duyarsınız. Böyle ne oluyor ki dersiniz, değil mi? İşte bunun gibi devamlı Müslümana düşen nedir? Güler yüzlü olmak, tebessümlü olmak, Müslüman kardeşine güler yüzlü davranmak, hataları bile olsa onun hatalarını, ufak tefek hatalarını görmemeye çalışmak, zamanı ve vakti geldiği zaman da usulünce, adabınca onu o kötülükleri yapmama noktasında da uyarmak gerekiyor. Zaten derler ya, ayıpsız dost arayan da dostsuz kalır, dost bulamaz. Hepimiz insanız, hepimizin hataları var, hepimizin kusurları vardır. Ama ne yapacağız? Mudara dediğimiz bir şekilde birbirimizin hata ve kusurlarını bilerek idare etme yoluna gideceğiz ki zamanla da o hataların düzeltilmesi noktasında kardeşimize yardımcı olacağız. Uyaracağız, yapmaması noktasında tavsiyelerimizi de yeri ve zamanı geldiği zaman güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel ta'cilus salati li evveli vaktiha. Namazı ilk vaktinde kılmaya gayret göstermek ve acele etmektir diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi namaz büyük bir ibadet. Yani imandan sonra en büyük ibadet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz iman etmeyi sayıyor ve onun akabinde namazı, zekatı böyle arka arkaya sayıyor, zikrediyor. Demek ki namaz önemli bir ibadet ve namaz Allah'la kulun arasındaki büyük bir ilişki. Ne var namazda? Kur'an okuma var, tesbih var, tekbir var, tehlil var. Hep böyle önemli kelimeler var. Allah-u Teala'yı tazim eden, yücelten, büyüten ve kulluğun zirvesi olan hal ve hareketler var. Ve şeytan niçin Allah-u Teala isyan etti? Adem'e secde etmediğinden dolayı. Değil mi? Büyüklendi. O büyüklenmesinin akabinde ne oldu? Kovuldu. Mümin kul namazda secde etmek suretiyle şeytana muhalefet ettiğini gösteriyor. Şeytan bundan dolayı muhalefet etti diyor ama mümin kul Allah'a yakınlaşmak için Allah-u Teala'nın huzurunda daha güzel bir kul olmak için onu tazim etmek için ne yapıyor? Secdeye kapanıyor ve topraktan gelme hususuyla toprakla birleşiyor, yerle birleşiyor, tevazuunu gösteriyor. Allah'ın dışında hiç kimseye secde edilmez. Ama niçin? Sadece Allah-u Teala için secde edilir. İşte namazın en büyük güzelliklerinden birisi de budur. Namaz bir gıdadır. Hani nasıl günlük hayatımızda su içmemiz gerekiyor, sıvı almamız gerekiyor, yemek yememiz gerekiyor, ekmek yememiz gerekiyorsa niye? Çünkü bedenimizin güçlenmesi lazım, zayıflamaması lazım, güçlü olması lazım. Bu şekilde ne yapar? Ayakta durur, hastalıklardan korunur ve hem de ibadetlerini yapar, çalışmasını yapar. İhtiyaç var. Değil mi? Yemeğe ihtiyaç var. İşte bu nedenle namaz da mümine bir gıdadır ve günün belli vakitlerinde Allah-u Teala namazı bizlere farz kılmış. Peki mümin kul ne yapacak? Namazı ilk vaktinde kılacak. Allah-u Teala'nın sevdiği amel bu. Niye? Çünkü bir şeyde acele etme o işe önem verdiğini gösterir. İlk işim benim bu. Ben bunu yapacağım. Ha, vakit girmiş, benim sorumluluğum bu. Benim namazım şuurunda olma sevmesiyle birlikte Allahu Teala kulun bu halini seviyor. Çünkü diyor ki kul namaz girdi, vakti girdi, benim üzerime farz oldu. Ben de bunu yerine getireceğim diyor ve bu konuda acele ettiği için Allahu Teala o kulu ne yapıyor? Seviyor. 2. Bir namazla diğer namaz arasındaki ufak günahları Allahu Teala ne yapıyor? İki namaz arasında siliyor. Burada da insanız, hatalarımız var, yanlış söz söyleriz, kusurumuz olur, çeşitli davranışlarımız olur. Burada ne yapıyoruz? Hemen namaza durmak suretiyle o hatalardan da kurtulmuş oluyoruz. 3. Ne olacağımız belli değil. Başımıza ne geleceği belli değil. Belki namazı kaçırabiliriz, belki başımıza bir şey gelir, namazı kılamayabiliriz veya vefat edebiliriz. Ama namazı kıldığımız zaman ne olmuş olacak? Bu farziyeti yerine getirmiş olduğumuzdan dolayı sevapla Allahu Teala'nın huzuruna çıkmış olacağız. Yani bir sevabımız daha çok olmuş olacak. Namazdan sonra kişi ne olmuş oluyor? Allahu Teala'ya kulluk yaptığı için affedilmiş oluyor, mağfur olmuş oluyor ve vefat etse bile de bu şekilde Allahu Teala'nın huzuruna çıkmış olacağından dolayı ve daha çok hikmetlere binaen ne yapıyor Peygamberimiz? Allahu Teala'nın sevdiği amellerden birisi de nedir? Namazı ilk vaktinde kılmak, ilk vaktine yetiştirmektir diye buyuruyor. İnşallah biz de bu şuur içerisinde namaz kılan kullardan oluruz. Allahu Teala ibadetlerimizi, dualarımızı, namazlarımızı en güzel kabul ile kabul buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar. Ahirette zenginler gibi sorguya çekilir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren odur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Dünya yeniden karanlıklarda. Yeniden çocuklar gömülüyor toprağa. Zulüm zincirlerinden boşaldı yeniden. Dört bir yanda ateş yanıyor. İnsan olabilenler utanır oldular insanlıklarından. Ve bütün bir alem şaşkın, rehbersiz. Seni bekliyorlar. Ey kutlu peygamber, neredesin?

Peygamberi tanımaktan ve ona yaklaşmaktan başka çaresi yok dünyanın. O peygamber ki adaletin ve merhametin en güzel misaliydi. Daha dün buradaydı. Kızgın çöl kumlarına değdi ayakları. Açlığı ve eziyeti yudumladı. Şerefin, onurun, kulluğun en güzel örneğini verdi bize. Peygamberi tanımaktan ve ona yaklaşmaktan başka çaresi yok dünyanın. Başka çaremiz yok.

0: Gönlünüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar. Ahirette zenginler gibi sorguya çekilir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.